0: bole to yi ba o ebi ejo wewe lo wa ejo elejo
1: ele ni mole ka
0: fu nbe
1: ere baba mi eni oluwa
0: yara re ndunun sile kan
1: oluwa
0: yara re ni ndunun sile kan